0: برين دقيقة
1: بشبية المجان كشكينا قوون سابتشا
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonda yana 3 kunga sel xavfi e'lon qilindi. O'zbekistonda urbanizatsiya darajasi 51% ga yetdi. Sun'iy intellekt inqilobi smartfonlar narxini yanada oshirishi mumkin. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.

0: Çüngen çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams. Bir tanışım. İngiliz dilini 3 ayda o'rgatamiz degan kursga 2 yildan beri qatnayapti. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan, tushundi.

0: Cimcit koça
1: Koçalarda sarson sevip yığlayamam
0: Seni hiç unutamadım Unutamayamam

0: Batafsel CA Store.us. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
1: O'zbekning o'zi qizil dedi, o'zlar ham so'zi qizil dedi.
2: Bu joyda o'tiribmiz, hali Amir Temur xoyobonida yonida haligi tabaka qiladi. Oilaviy o'tiribmiz, yonimizga ikkita ayol kelib o'tirdi. Endi ko'chada yuradigan ayollar ekan, pul topib yuradigan ayollar ekan ko'rinishidan. O'rtaga taq etib bitta aroqni qo'ydi. İkide ayol bitti şişeni boşaltıp koydu yarım saatte. Şöylesiler mi? Yine kayıp okuyor birbirine gelmişler. Dükkanlayacağım. Kapıdan bildim ki eri yüde oturarak geldi. Neydi bunlar? Öl yüde oturmuyor. Öl şuna koydu. Takı erkekler var. Hattında kolye kara oturarak. Altı tabana yedincisi böyle oturarak. Hatım bugün iş zor basa ara hakkıladır ha dedi. Birbirine gelmişler. Dükkanlayacağım. Tors aytı ben erimem var ki can getir, tors. Kuşadan gelemem, mengeri, mengeri, mengeri, mengeri, mengeri, mengeri. Şu erkek kişi de gelin, hatın kuşadan gelin, kulüp kutu asada. Nasıl bunu sundan bettir egen, koy be!

0: Çüngen çündü.
1: Çünmegen çi.
0: Ungeyem çüntür varamız. Bir tanışım. İngiliz dilini 3 ayda o'rgatamiz degan kursga 2 yildan beri qatnayapti. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

Bu oldu bugün ikovumuz gel. Vaxt yolları tükün ikovumuz gel. Kebalak ham künün körer dünyada. Körsetmediler künün.

0: devorla urab ichlarini ovoz gul qo'yibdilar. Bu otaxon to'lqinlarib gapiryapti bir otaxonimiz.
1: Rahmat mashu hojiga. Ovozahoy. Mashu hojini mikrofonga chiqqanda bir rahmat aytib qo'yasiz bu nomimizdan.
0: Nimaga desam, yo qabristonni shunaqa chiroyli qilib qo'ydi voy. U qabristonni shunaqa chiroyli bu borsiz voy, o'lgilaring keladi ya, o'lgilaring keladi.

0: برين دقيقة.
1: بشبية المجان كشكينا قوون. سابجة.
0: Olam 60 soniya ichida.
2: O'zbekistonlik o'quvchilar xalqaro fan olimpiadasida 6 ta medalni qo'lga kiritdi. Norvegiya maktablarida sun'iy intellekt deyarli taqiqlandi. Buklama iPhone Ultra xususiyatlari oshkor qilindi. Shu va boshqa xabarlar yangi soat avvalida.
0: Oriya Donoda. Esingdami seni?

0: lab qolamiz. Assalomu alaykum. Xormasinlar deyilgan, bor bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Assalomu alaykum. Oriya dono onajonimga salom yo'llamoqchiman. Men hozir Toshkentdaman, ular esa Navoiydalar. Sizni ilova orqali tinglayaptilar deyilgan ekan. Sog' bo'lsinlar onajonimiz, har doim omon bo'lsinlar. Toshkentdagi o'g'illari Firdavs nomlardan salomlarini yetkazib qo'ydik. Onajon, sog' bo'ling, bor bo'ling, omon bo'ling har doim. Mana shunday Navoiyda oriyat dono yo'q-ku, biz qanday tinglaymiz deb turgan bir paytda bizni ilova orqali tinglayotgan ekansiz. Joningiz omon bo'lsin, sizdagi tinglovchilarimiz sog' bo'lishsin. Telegramda ham yana nomalar yetib kelyapti, lekin biz reklama vaqtiga yetib keldik. O'tkazib olamiz va undan keyin davom etamiz.
1: Oriyat donoda reklama. Grand Sapphire CE Store'da har bir xaridorga sovg'a. 10 iyulgacha Honor smartfonini xarid qilishga ulgurib qoling va qimmatbaho sovg'alar sohibiga aylaning. Ular orasida televizorlar, smartfonlar va boshqa ajoyib sovg'alar bor. Atigi 5 daqiqada uydan chiqmagan holda onlayn muddatli to'lovni rasmiylashtiring. 0% boshlang'ich, 0% qo'shimcha to'lov faqat 12 oygacha. Faqatgina pasport bilan. Batafsil ca-store.uz. CA Store. Mahsulotlar sertifikatlangan, xizmatlar litsenziyalangan. Reklama bo'limining telefon raqami 233-40-27.
2: O'zbekning o'zi qiziq dedi, o'zlar ham so'zi qiziq dedi.
3: Bu joyda o'tiribmiz, Amir Temur xiyoboni yonida haligi tabaka qiladi. Oilaviy o'tiribmiz, yonimizga ikkita ayol kelib o'tirdi. Endi ko'chada yuradigan ayollar ekan, pul topib yuradigan ayollar ekan ko'rinishidan. O'rtaga taq etib bitta aroqni qo'ydi. İkide ayol bitti şişeni boşaltıp koydu yarım saatte. Şöylesiler mi? Yine kayıp bu kadar birbirine geple şey yaptı. Dükkanlayacağım. Şimdi kapıdan bildim ki eri yüde oturarak geldi. Neydi bunlar? Öl yüde oturmuyor. Öl şuna kadar. Bakın erkekler var. Hattında kolye kara oturadı. Altı tabana yedintisi böyle oturarak geldi. Hatım bugün iş zor basa ara akkiledir ha dedi. Birbirine geple şey yaptı. Dükkanlayacağım. Tors aytı ben erimem var ki canlı teyze, tors. Kuşadan gelemem, menderi, menderi, menderi, menderi, menderi, menderi. Şu erkek kişi de gelin, hatın kuşadan gelin, kulüp kutu asana. Nasıl bunu sundan batırırken, koy var.

0: Ben çündü.
1: Çünme gençe.
0: Ungeyem çüntür varams. Bir tanışım. İngiliz dilini 3 ayda o'rgatamiz degan kursga 2 yildan beri qatnayapti. Ha, tushundingmi?
1: Tushundim.
2: Tushungan tushundi.

yurak bunga sira ko'nmaydi. Sehrlangan xayolim faqat seni o'ylaydi.

Sevmoq nedir? Bilmasman aslo. Ko'zlaringga tikilgancha jim hayrolikni o'ylayveraman. Sevmoq nedir? Yo'q, bilmasman. O'rtar ekan hijron yurakni. Ko'zlaringni so'q.

Seni diye uyğansam xərtan. Seni diye yumulsa kuzum. Ey tanrıga eltkuvchi isyon.